Venic, Viyana izabatlı. İstanbul Ekspresi 5 dakika sonra birinci yoldan hareket edecektir. Venic, Viyana izabatlı. İstanbul Ekspresi 5 dakika sonra birinci yoldan hareket edecektir. Attention. İstanbul Ekspres en connexion avec Munich et Vienne partira dans 5 minutes sur le premier quai. İstanbul Ekspres en connexion avec Munich et Vienne partira dans 5 minutes sur le premier quai. Attention please. İstanbul Ekspres in connection with Munich and Vienne will leave in 5 minutes at the first train.